Mustafa Musula wor tolum nga wax loola la mar mom lu le di fay ka bar ke musuko gis mu bangam bu ne ci tar mo raw ko ne bu ne sawar mo raw ko ne fum tol rek di kunkuri gir bu gën islam ci bu kanam ma wax la tout tak tabam